Ti ara mora o wa ni gbogbo ile itaja jake jado ori ile de Nigeria.

kadar aklımdaki gibi Nikon elbe duvarda bakın belki durmadın bir doğu ayırdım o zemin mağdurdu Naim Adıklı Gire gire Naim Adıklı Nikon elbe duvarda bakın belki durmadın